0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Günün en sıcak, en taze durağı.
8: İproin istasi.
7: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
8: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
7: Kahvaltın çiğ börekler.
8: Soğuk sandviçler, tostlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506. Ve 6947-708-506.

Sesleneme 1-2, sesleneme 1, var. Sesleneme 1-2, ena diyor. Ha, açık. Günaydınlar efendim. Hepinize ayrı ayrı selamlıyorum. Hepinize çok çok çok selamlar. Yine Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuzdan günaydınlar yepyeni bir günde. Kopçalara burada bastım da bakalım dedim. Kopçalar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye baktım. Ena diyor 1-2 yaptım. Günaydınlar canlar. Wow wow wow wow wow. Hepinize çok çok günaydınlar. Çok çok kalimeralar. Çok çok guten morgenler. Good morningler yine. Yasin neler karıştırıyorsun gene oralarda? Dur bakalım şimdi hiç belli değil. Dur bakalım. Öteberi insan mı olmayan sen Yasin. O bana gönderdiğin fotoğrafı gönderdin mi arkadaşa da? Yasin de başladı bu. Günaydınlar efendim. Arkadaşlar bizden iyi ondan. Lay lay lay lay. Did you go? Yine sizlerle dop dolu bir program. Sponsorlarımız, sizlerle sohbetlerimiz, hediyelerimiz falan var. Yine bugün hediyelerimiz derken

yine 10 tane kombinemiz vardı. Onlardan 6 tanesini verdim. Geriye 4 tane kaldı. Bugün değildi. Perşembe, Cuma'da mı versek onlardan 2'şer tane? Dur bakayım 2, 4 olabilir. Programın gidişatına göre bakacağız efendim. Hepinize çok çok günaydınlar. Day day day. İrfan Konde ile başlayalım. Günaydın İrfan. Lay lay. Günaydınlar bizlerden de. Ne kadar güzel tıraş olmuşsun sen öyle be ya, maşallah. Bakıyorum bütün çakallar, bütün ustalar orada. Çocuklar hepinize kolay gelsin. Günaydınlar, hayırlı işler diliyorum. Orada en yakışıklısı Rami çıkmış. Hadi bakalım, kolaylıklar.

Yine günaydın mesajlarınızla bir programımızı bir açalım. Tabii ki Raif Ahmet Sibel. Raif'le de dün görüntülü olarak görüştük. İnşallah gönderdiğimiz numaralar işine yaramıştır Raif'in. Kolay gelsin. Günaydınlar Raif. Kalimera. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Ayşim Agam. Büyük Fenerbahçeli Raif Ahmet. Çok çok günaydınlar Almanya, Belçika, İtalya, Türkiye, Çanakkale'ye günaydınlar. Altan günaydınlar. Kedilerini hazırladım. Cuma günü gelecek Mehmet. Hem tıraşır olacak hem hediyelerini vereceğim. Tamam mı? Çanakkale günaydınlar. Dilek Hasan, Halel Hanımefendi günaydınlar. Herkes çıktılar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bandera İngiltere günaydınlar. Yasin günaydın. Onun mayosu daha güzelmiş. Deseydin bir fotoğraf göndersin bakalım. Ne renk diye. Mesut Pingal günaydın Mesut'um. Aslı Alimoğlu günaydınlar. Yine bu sabah günaydınlar benden. Ne demek, ben teşekkür ederim İrfan, sağ olasın. Günaydınlar İrfan Konde, Frankfurt Havalimanı. Frankfurt Havalimanı sen gittikten sonra öksüz kaldı. Pilotlar ve hostesler şaşırmış. Ne yapacaklarını. Sebahat Ali İbrahim, Ertuğrul Besimoğlu. Günaydınlar çocuklar. Günaydınlar size de. Emircan Osman, Hollanda. Oya Hanım günaydınlar. Ayhan Selimoğlu. Orhan Osman. Cem Salihoğlu ve Coşkun Mutuş, Hasan Çarıkçı. Ya Aslı gördün mü? Mari neredesin? Hepinize kucak dolusu günaydınlar. Ayrı ayrı selamlıyorum yine hepinizi. Kayhan Sinapoğlu, Sinapoğlu Holding. Günaydın bakalım be. Kral FM'in sabah sabah dinleyicisine en güzel yakışan güzel bir kahve, sonra da alkışlar. Günaydın. Günaydın Mermina Hanımcığım, teşekkür ederim. Çanakkale'ye salıyorum biraz alkış. Göndereyim birazcık alkış oraya da. Orhan Osman. Fagan Hacı Yusuf, günaydın. Tabii ki Arzu Hanım. Günaydınlar Arzu. Günaydın Aşim, kolay gelsin, hayırlı günler. Mina Hanım'dan, Çanakkale'den. Çanakkale'den almaya uzanayım. Günaydın. Komşu, Arzu komşu. Hayırlı, musmutlu, enerji dolu, bereketli ve kolay bir gün diliyorum hepçenize. İyi yayınlar Aşim, sana da kolay gelsin. Danke schön. Aydın Lefteris. Kalimera Filarako. How are you? Yani hangi dilden istersen. Şimdi Fransa'ya kadar uzanıyorum buradan. Günaydınlar, sabah şerifleriniz hayırlı olsun inşallah, bol kazançlar olsun cümlemiz için. İnşallah tüm dinleyenlere de sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Bak, dinleyiciyi de unutmuyor Orhan Akan. Ta Fransalardan. Ver Fransa'ya, Paris'e bir alkış. Ver. Orhan Tuna, teşekkür ederim ağam, sağ olasın. Bütün dinleyiciye de sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Bak. Öte benim insanlar bunlar, güzel insanlar be ya. Günaydın Aşım abi, bravo demiş. Niye bravo kız? Günaydın tabii ki. Orhan sen frekansı şaşırma ya sen be çocuğum. Lalalila. Şevket Veli günaydınlar Bulgaristan. Güngör Asanoğlu günaydın. Seydan İdris Bobo günaydın. Ve Mehmet Ali Birant günaydınlar. Sezer günaydın. Nedim günaydın. Lütfü oğlu Utku. Unuttum sandın seni Aşım abi. Hayır. Günaydın. Emircan Osman, Cevat Nizam, merhabalar. Golden Glass, Şaban Ömer. Ömer Asenoğlu, tek tabanca. Arabada sadece kral tutuyor, arabada 5, evde 15. Karteli hatırlattın bana orada. Güven Besimoğlu, günaydınlar. Muslu Adem, pop. Adem abi günaydın, Selçuk Köse günaydın ve Gökhan Pile. Bu sabah ilginç günaydınlar. Arif Emre Enes, o bugün gelmemiş, hayır.
Cemil Buran günaydınlar. Ramazan Feyzullah. Yine ben göndereyim bugün günaydınları. Murat Hocam günaydın. Hüseyin Hacı Bedel TBT grup kayıp. Pazartesinden beri arıyoruz. Görenlerin insaniyet namına. Temel'e ben bir haber etsinler bakayım. Esen Beşimoğlu, Bilay Ahmetoğlu, Derya Arnavutoğlu, Timur Boz, Elif Raif ve Himmetoğlu Ali.

Nasıl yaptın bunu böyle Oya? Günaydın Oya'cığım. Günaydın kardeşim. Oraya bak ne güzel yazmış. Baş harflerini de nasıl oluşturmuş bak. Her sabah sesinle uyanır umutlar, aydınlanır gönüller, dağılır bulutlar. Şarkılar kanatlanır İskeçe semalarında. İçten bir tebessüm olur en güzel anlarda. Mutluluk serpersin günün ilk ışıklarına. Vay vay vay vay vay. Şair olmuş bu gidişle vallahi. Çay demlenir, yollar uyanır yavaş yavaş. Kahve içilir kız. O güzel sesinle sabah olur bambaşka. O güzel horoz sesinle. Lalliye. Şöyle devam etmiş. Baş harflerini okuduğunuz zaman Haşim Çolak diye de çıkıyor. Oo, güzel bir sürpriz oldu bu sabah sabah. Oya teşekkür ederim. Danke schön. Latif bir sözün yeter içimizi ısıtmaya. Ahenkle akar yayın. Dostluğu hatırlatmaya. Kalbinden geçen tüm güzellikler senin olsun. Günaydınlar Haşim Agam. Vay vay vay vay vay vay. Oya ne güzel şeyler yazmışsın kız. Saldım alkışları Almanya'ya saldım. İzine gelecek şeyler dinleyicilerim şimdi günleri sayıyorlar. Devam Haziran'da bir çıksın Temmuz. 29,5 gün kalıyor. Teşekkürler Oya sağ olasın. Karagan demiş ben teşekkür ederim iyi ki varsınız. İyi ki hepimiz varız arkadaşım. Böyle sağlıkla, sohbetle, muhabbetle iyi ki varsınız. Teşekkürler Paris. Merci beaucoup. Haşim Agam Fenerbahçe olamam. Neden Beşiktaş olurum? Düşün bir kere demiş. Galatasaray o iş için numaraları aradım. Onda yok. Ha sen bağlantıya geçmişsin tamam. Gambros, kolises to ascenset με πέντε φίλους πηγαίνοντας στην εκκλησία. Ne zaman olmuş bu beyazı? Bak Mehmet Ali Berant yazmadı hiçbir şey. Şimdi Türkçe'ye çevireyim. Bizim İskeçe'de mi olmuş? Ben duymadım ki Yasin öyle bir şey. Asansörde 5 kişi kalmış. Damat düğüne giderken asansörde arkadaşlarıyla birlikte 5 kişi kalmış. Arkadaşları merak ettim şimdi. Aşım o arkadaşları merak ettim.

Fagan Hacı da geldi. Fagan Hacı Yusuf. Kepçeci Yusuf. Günaydın Hacı abi. Yazık yine beni de dağıtma. Yazık yenine bir de dağıtma. Neyi anlamadın Yusuf, ne yazmışsın ya? Yazsana oğlum şöyle güzel bir şey, okunaklı bir şey yazsana.

Ve bu şarkının bu giriş kısmı var ya, hasta oluyorum ya. Nasıl bir giriş bu böyle ya hocam? Hop hop hop hop efendim. Bir daha. Asansöre kaldı diyor ya. He. Yazık geline bir de damada. Hayır. Damat arkadaşlarından kalmışmış sözde, tırnak içerisinde. Po. Ölürüm sana. Canlarım ciğerlerim günaydınlar. Çatlık belacıkları hiç sorma Yusuf. Merak ettim şimdi asansörde 5 kişi. Nasıl oldu asansörde 5 kişi? Asansör 3 kişilik, bunlar 5 kişi mi bilmişler? Grup halinde mi? Gelsin kendine, gelme oğlum. Gelsin.

0: Şarkı girdi girdi bitiyor harika böyle elektro gitarla falan. Alacım günaydın. Bugün ben yarışıyorum. Ayrıca Sultan günaydınlar. Ömer Londra. Canım Ömer. Günaydın Ömer. Bu sabah benden... Ben daha hızlıyım bu sabah sizden. Berket Çilingir, Sami Ustam. Aladayı günaydınlar. Barış, Warrior Plast. Günaydın. Esat. Kalimera dayı.
1: Bire doğru çalın. Aldın başını gittin.
0: Ne kadar ben... Ne film şu diyor Gambroş ihe. Abis defto. Türkan Hanım'a özel günaydınlar tabii canım. Türkan Hanımcığım günaydın. Çok çok günaydınlar. Yanıya içim yanıya.

Hastayım seni şu fincanların var ya böyle harika ya gerçekten çiçekli mi çiçekli böyle o bahçe o pırasalar arkada suvanlar da gözüküyor. Kahvelerini yudumlayanlara günaydınlar, ev hanımlarına çok çok gülümsemeyle birlikte günaydınlar.

bir gün sabahından, günün sabahından kardeşliğime günaydınlar, hayırlı işlerin olsun, bol kazançların olsun. Kolay gelsin İskeç'e. Ne kadar güzel temenniler bugün Radyo Kral'ın dinleyicisinden. Tüm Kral FM'e ve... Ha, dinleyenleri nasıl yazmışsın Ömer? Ömer nasıl yazmışsın onu bu sabah? Bu sabah tüm Kral FM mahal dinleyenlerine selam olsun. Günaydınlar İngiltere. Good morning. Japonya'da doktorlar insanların ormanları ziyaret etmesi için orman banyosu reçetesi yazıyormuş. Orman ve deniz reçetesiymiş. İlaç yazmıyor adamlar. Adamlar ileride. Bizden 220 sene ileride adamlar. Bak, ilaç yazmıyor. Orman ve deniz reçetesi. Salın kendinizi ormana arada böyle. Denize menize.

Kulübü'ne hoş geldiniz. Sırıtma. Sırıtma. İki birleşik kelime sır tutma. Sır tutmadan mı gelir? Sırıtma. Tek tabanca bak oğlum. Şş. Ha oğlum, erkeğin de hafif cilvelesi makbuldür. Tamam eyvallah da. Başımız belacıklara gitmesin, çarptık belacıklara bana. Sırıtma diyorum da. Kime diyeyim ben bunu? Yenice günaydınlar. Elkenciler, Dinkler günaydın. Süreçiköy, Noğullu, İnanlı, Kurdasanlı, Saltıklı. Bratankova, Duancılar, Höyköy, Başevik, Göynüklü, Taraşmanlı, Kemitli, Sinikova günaydınlar. Cafer Mahalle, Han Mahalle, Karaçukur, Gelin Mezarı, Kaşıkçılar. Günaydın efendim. Mıkmıllı, Bekirli, Mustafçalı, Ketenlik. Kozluca, Elmalı, Beyköy, Zinelli. Günaydın bakalım. Günaydın hepinize komşular. Tabii canım öyledir. Katılıyor musun Mehmet Ali Birant abiciğim? Ya da katılıyor musunuz? Erkeğin böyle hafif cilvelisi makbul. Yani şimdi o işi Aziz gibi değil. Hani gözünüzde öyle bir şey canlanmasın. Doğru mu bu bayan? Erkeğin hafif cilvelisi makbuldür. Almanya milli takımının kampında zehirli yılan görülmüş. Aa, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Belki bir futbolcu hayvanları seviyor ya. Ev hayvanı almak istemiş, yılanı almış mesela. Öyle tahmin ediyorum şimdi ben. Bir öngörüde bulunuyorum. Onu da maça götürmüş. Hani kedisini, köpeğini götürürsün. Mesela horozu, tavuğu götürürsün. Mesela bizim de horozumuz var burada. Stüdyoda. Almanya milli takım kampında zehirli yılanın ne işi var ya? Neler oluyor böyle hayatta?

Bile geldi dayım, bak hoş geldin, günaydın. Ayrıca Stasi Dontrelon'a, patrona, kalabalıklar daima tehlikelidir. İçlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur. Rahmetli Victor Hugo'nun sözüyle giriş yaptı programa. F-16 böyle hızlı bir şekilde. Eyvallah Orhan Agam, günaydın. Devam etmiş, şamana zehir nedir diye sormuşlar. Isırsın o hayvan, uzun hayvanlar demiş onu. Aa, niye kız? Aa. Mesajlarına baksana sen önce. Tabii Almanya'nın milli takımında uzun hayvanlarda zehirli olanlardan hem de görülmüş. Allah Allah. Vay vay, bu Almanlar da çok değişik insanlar. Efendim şamana sormuşlar zehir nedir diye. İhtiyacımızdan fazla olan her şey zehirdir demiş şaman. Güç, yiyecek, ego, hırs, kıskançlık, korku, öfke, kendini beğenmişlik, hatta iyi niyetin fazlası bile zehirdir demiş. Şamanlar söylediyse vardır bir bildikleri. Kızılderililer şamanlar böyle. Aynen onlar. İşte ta o şamanlardan, ta Orta Asya'dan öz ve öz Türkçe. Gök Tengri önce doğaya, taşa ver, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insana, insanoğluna ver. Kapı komşuya, muhtaç olana, kalırsa da bana ver. Seni dinliyor, 1-2-3 kere de. 1-2-3 kere sırıtma, sırıtma, sırıtma, sırıtma. 4 kere dedim. 1'er eurodan 5 euro yapar. Fipya'yı da koydum içine. Timologio Fipya, onunla mı beraber? Ha, iyi oldu, her şeyin yolunda olduğuna tamam. Sevindim yani. Nasıl oluyormuş erkekler? Ne nasıl oluyormuş? Hafif cilvelisi makbulmuş. Ben yazmadım, dinleyicim yazdı. Ha, bütün dinleyicilerin de isimlerini söylemiyorum tabii. Cilveli erkek. Sever misiniz böyle hafif cilveli erkekler? Aziz gibi değil, bak tekrar ediyorum. Ben de sandım bizim şaman söylemiş. Şaman, şaman, şaman değil. Şaşırma kendini Yasin. Ben şaşkın, sen şaşkın. Gürkan Agan şaşkın. Ne renk almış mayosunu söylemedin ama. Onu ben UNESCO Dünya Mirası listesine alacağım. Alacağım. UNESCO'ya telefon edeceğim. Diyeceğim bunu UNESCO Dünya listesine al. Geçici listeye de değil ha, doğrudan. Beşikler bunun ne abi bu diyeceğim bu.

Lay, abim kolay gelsin. Kral FM'nin sesi diye yazmış, kalplerle göndermiş Mesut Kaptanım, günaydınlar. Mustafa Usta, neredesin sen be ya? Bu işlere maçlara kayboldun gittin. Gümülcüne yeni hastanede tüm işleyenlere günaydınlar ve Allah kolaylıklar versin inşallah demiş Mustafa Ustam. Kolay gelsin Gümülcüne yeni hastanede çalışanlara. Hayırlı işler diliyoruz oradakilere de. Efendim, Warrior Plus da artık perakende satışlara başladı. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kapları. Efendime söyleyeyim, hatim ve düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, trapezo mandiralar, masa örtüleri, tek kullanımlık plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak. Yaz sezonu için masalar, sandalyeler, tabureler son model. 2026 model. Laralia. Ve tabii ki çeşitli boy ve renklerde saksılar Warrior Plus'ta perakende satışlarda. Dükkana gidiyorsunuz, mağazaya gidiyorsunuz. Çok büyük bir mağazası var. Barış kardeşimin Warrior Plus. Orada bütün bu saydığım ve daha birçok ürünü de bulabilirsiniz. Koyunköy'de Kimerya'da. Yeni yerinde. Park yeriyle birlikte. Warrior Plus. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler, plastik ürünler ile daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Instagram'da Warrior Plus Cash and Care olarak yazdığınız zaman hemen karşınıza gerekli bilgiler de çıkıyor ve ürünler de çıkıyor. Tamam. Ustacığım günaydın. Kaşı filamu kali şumera. Söylediklerinin hepsini dinledim. Bir dakika geleceğim Recep Usta. Sana da geleceğim. Bir dakikacık azıcık. Bir sponsorumu bitireyim. Efendim. For Your Plast. E-mail göndermek istiyorsanız sterkhellas bitişik şekilde @gmail.com. Instagram sayfasında da yararlanabilirsiniz. Orada bilgiler var. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleri hepsi ve çok ama çok daha fazlası profesyonel anlayış ve gerçekten uygun fiyatlarıyla For Your Plast perakende satış yerinde mağazasında. 2541-021-404 cep telefonu 693-3161-68-949. Gidin tanışın arkadaşlarla.

Çevreye saygılı ve geri dönüşüm plastik ürünleriyle çalışıyor. 17 senelik tecrübeleriyle Varyoplast yeni yerinde Koyunköy'de. Evet Recep Ustacığım, söylediklerin hepsini dinledim. Tabi onlar aramızda. Ama gerçekten şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Şöyle bitirmiş. Almanya artık eski Almanya değil. Bekirli'de sularda mavi balık var. Hayırdır, bugün hayvandan da açtık. Uzun hayvanlar, balıklar, mavi balıklar. Balina olmasın o. Tamam, Aziz gibi olmasın ama Kerimcan gibi olsun mu? Vay be canım, ikisinin arasındaki fark ne şimdi? Onu alma bunu al gibilerinden, öyle mi o ya? Aziz gibi olmasın, Kerimcan gibi olsun, olmasın. Hafif cilveli dedik be ya. Hani böyle Kadir İnanır filmlerinde yapıyor ya, Türk filmlerinde, Yeşilçam'da. Biraz cilve falan böyle. Aziz Kerimcan. Çok yakında Kral Efendi, Kerimcan ve Aziz. Rengini söylememiş, sadece Brezilyan mayosu demiş. Nasıl olurmuş o Brezilyan mayoları be ya? Benim bildiğim... Lan oğlum...

Zorla da kısmet olur mu? Olmaz tabii ki. Nalan şey mi? Günaydınlar çocuklar. Şeyh Mustaş'ım günaydın. Programın burasını birazcık ayakta böyle. otur insanın belleri tutuluyor be. Aylin'im günaydınlar. Fatma Hanım size de günaydınlar. Gülşen Remzi günaydın. Gülşen Hanım Alev Boğla ve Durmuş Ali Zengin Agacım. Selvilas Ermiş günaydın.

bugün, bu hafta öyle yaptım. Pazartesinden beri, termek gününden beri günaydınlar önce ben yazıyorum. Serkan Süleyman günaydın yazıyorum diyormuşum. Radyodan söylüyorum canım. Murat Songül günaydınlar. Milayimoğlu Ali günaydın. Ali Bey günaydınlar. Sezer Kayıp. Silver alet çıkaracağız Sezer'e. Sözde canlı yayınlara katıldığında işte cumartesi pazarı için gideceğim İstanbul'a ucuz bilet buldum dönüyorum. 8 kilogramlık bir de valizim var, fazla bir şey almadım dedi Sezer. Sezer gitti, gidiş o gidiş anam, yok Sezer yok. Kaybolmasın bizim bu kara kızın ta İstanbul'larda. Belli mi olur? Coşkun Ceykun Kaya. Adili Marcos, Ayhan Duban günaydınlar. Gürkan Avustralya 1881 günaydın. Servet Doğan Agacım. Ali Bey görüyorum sizi. Traktördesiniz gene. Ve efendim Güneş Gold söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla yine yanınızda ve yarınınızda. Yaz sezonu boyunca Güneş Gold'la bir tanışın. Eskiyi getir, yeni götür, yeniyi götür kampanyasıyla yine devam ediyor. Ve sosyal medyadan da tabii ki takip edebilirsiniz. Güneş Gold'un bütün kampanyaları, yaz boyunca sürecek bütün kampanyalar için. Mikhail Karoli 22A'dan. İskeçemizde 2541-1025-79 690-95-71-01 telefon numaraları. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda. Gördün mü Durmuş Alagam? Ya bu Trakya kızını unutturmaya

Uyku önemli. Uykuda şaşırılmamak lazım. Çok sık rüya görür müsünüz mesela? Bugün bayağı sorular var. Saçlarınız ışıltılı, aşkınız karşılıklı, cepleriniz para dolu olsun. Her zaman söylediğim gibi. O ne be? Malka, Rakeşa, Nopala Paşa'm. Bu ne? Günaydın, günaydın Servet Doğan Agacım. Bonjour. Sabah.

Bizim oralarda var mı demiş. Lago Kefalos balıkları. Var var. Karasu'da var. Yunanistan'a sarmış Lago Kefalos balıkları ve bunlar zehirliymiş. Aman dikkat. Ben o haberi gördüm de şimdi sayı mı değil mi bilmeyen bagajım. O yüzden de dedim dur bakayım. Şimdi bunu bir teyit etmemiz lazım. Lago Kefalos balıkları varmış. Kefalın biraz büyüğü. Dikkatli olmak gerekiyormuş. Zehirliymiş bunlar. O zaman ne yapacağız? Traktör lastiğinden sambiraların kara lastikten gireceğiz suya. Isırmasın maazallah. Ayakça program sunmak da bir zevkli oluyor. Farklı oluyor böyle. İstediğiniz gibi hareket edebiliyorsunuz. Eskiden bizim bildiğimiz deniz anaları falan vardı. Yusuf abi şimdi baksana değişik değişik şeyler geliyor ya. Yani değişik değişik böyle hayvanlar görüyoruz. Bunlar bizim buralarda denizlerde eskiden yoktu.

Durmuş El Ağam ne güzel yazmış. Günaydın Balkanların kralı diye. Eyvallah dayı. Sağ olasın Durmuş El Ağam. Murat Songül günaydınlar abi. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Servet Ağam günaydın da ağacım. Günaydın bakalım Servet Doğan Ağam. Paris.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

Lay lay lay lay. Saydoğlu günay dostum. Günayım, günaydınlar. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatları ile sizin için en iyisi Saydoğlu günayda. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projenizi Saydoğlu günay ile destekleyin. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. İnşaat malzemeleri, tarla bahçe malzemeleri, odun kesme malzemeleri, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak her türlü ekipman ve malzeme Saydoğlu günayda. Drostik markasının bütün ürünleri var. Fayans, plakaki kesme makinaları, Sigma fayans kesme makinaları, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Haşim Bey demiş, kahveler ta sabah 7'de içildi. Düştük yine işimizin peşine, arabada gidiyor, sizi dinliyoruz. Hayırlı işler Reyhan Mustafa Hanımefendi. Kahveler içilmiş sabah 7'de. Ya böyle saat 11-12'ye doğru bir kahvecik daha, küçük kahve. He Reyhan. Hayırlı işler diliyorum, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Emniyet kemeri bağlı mı, emniyet kemeri? Saydoğlu Günay Pelakron boyalarıyla da çalışıyor. Günay'ımız İskeçemizde. Paragi Çağlar 124'te. Katı markasının bütün ürünlerinde bulabilirsiniz. Günay dostum da. Şımarıklık sana yakışıyor demiş. Aa, tövbe yarabbi. Anam. Malkara Keşan Hopala Paşam. Bu ne? Kızdım şimdi. Nasıl kızmayayım? Melih Hacı günaydınlar Melih'im. Halkidiki Seder Melih. Çocuklar günaydınlar.

Bana Geç Aldan 124 Sayın Dolu Günay 2541-071-086-690-711-85-46 telefon numarası tabii ki sosyal medyada da bulabilirsiniz Günay'ı. Sayın Dolu Günay yazın. Günay'ı bir arayayım bakayım. Yaz için fırsatlar ve kampanyalar var mı? Gerçi sosyal medyada da takip edebilirsiniz. Birebir görüşünce daha farklı oluyor. Günay'ım hayırlı işler, bol kazançlar dostum. Bütün esnafımıza. Yakup abi kolay gelsin. Bugün ne yemek yapalım acaba diyen hanımefendiler ya da beyefendiler. Niye beyefendiler de yemek yapmıyor? Mesela Yusuf abim aşçı yemek yapıyor. Ya da yarın ne yemek yapacağız diyenler. Yazın bakalım teoriye. Nazife ablam yazsın, Aslı yazsın, Arzu yazsın, Oya Hanım yazsın. Ne yemek yapalım? Şşşt, ay. Reyhan Hanım olmuyor yalnız. İşteyim, emniyet kemeriyle aram iyi değil demiş. Olmaz. Bizim trafik kurallarımız var. Yani diyoruz hani please please obey traffic rules. Yani trafik kurallarına uyalım. Reyhan Hanım mutlaka emniyet kemerini takıyoruz. Tabii bak horozumuz bile onayladı bunu. Evet dedi, emniyet kemeri şart. Ziyade olsun, afiyet olsun efendim. Geleceğiz tabii, bir yere gitmiyoruz, buradayız. Sedenim, dur bakayım, sesli mesaj göndermiş.

Gide konteynerda beni dinleyen dinleyicilerim, Seden'in Melek, ustalar. Wow. Alo, wow. Günaydın bakan bey. Kanal efendiden Şama. Efendim, efendim duyamadım. Bana bir şey mi dedin? Seden bir şey mi dedin, duymadım. Tabi sade, haydi bana müsaade. Efendim işitmedim. Kahveler orta mı sade mi Seden? Melih. Kolay gelsin bakan bak kızanlara be. Dünyanın her tarafında rızkının peşinde bu adamlar be. Hey. Wow. Hakan.

Melih kahveler orta mı, sade mi, az şekerli mi, çok şekerli mi, tatlı mı? Tatlı tatlı güzel gibi. Aa tabii. Dur Yusuf abi bir dakikacık.

Ablaların ablası Nazife ablam, günaydın Aşım, kolay gelsin. Bugün bizde açma, kısır ve sarma var. Çiğ sarma. Bereketli olsun Nazife ablacığım. Açma, kısır ve sarma. Çok severim kısırı, böyle soğuk soğuk. Harika bir meze. Aman şey, harika. Ay Seden, karıştırdın mı oğlum beni? Halkidiki'ye gönderiyorum. Salıyorsun da bu şarkıyı Halkidiki'ye bakın. Bu vapor yaptık Halkidiki.

Bugün benim menüm, yemek tavsiyesi Arzu Hanım'dan geldi. Etli nazik, çok naziksiniz Arzu Hanım. Yanına bir salata, oh Allah bereket versin inşallah. Karpuz, geldi mi Almanya'ya karpuz, var mı? Almanya'da karpuz oluyor mu ya? Etli nazik, Ali nazik yapacak bugün Arzu Hanım. Patlıcan böyle dolması falan var. Bandera'dan da yemek tavsiyesi geldi. İki yumurta kaynat. Oğlum karabena. Karpuz dedi sabah sabah Arzu

0: Ella. Güneyt, yapabiliyorsan bir şakşuka yap bakalım.
1: La la la.
0: Zaten öğlene doğru geleceğim Gökçelere doğru. La, şakşuka, la, günaydın la. Şakşuka yedin mi dayı demiş Güneyt. Yapalım bir şakşuka orada bakalım. Bir yemek önerisi de Güneyt'ten geldi. Başlıyoruz. La, la, la, la. Ne için hazır olayım? Nasıl ne için hazır olayım? Mesajları görmedin mi sen bayağı? Karpuz, peynir, ayran, soğuk soğuk. Be be be. Durmuş el akım, canlı karpuz çekmiş. Karpuz, peynir.

Serkan Süleyman günaydın abim, günaydın kardeşim benim. Yeni gelmedik, geri geldik. Hakan dobro utro. Sen döndün mü İstanbul'dan? Oo, döndün mü İstanbul'dan? Sezer sabah senin muhabbetini yaptım. Ulan mı kaşındılar? Sezer geldi dostlar, canlar. Hey. Amerika-İran savaşının bilançosu 300 milyar olmuş. Bu parayı kim? Bu parayı kim? Abi güldürdün beni ya. Bu parayı kim ödeyecekmiş 300 milyar? Çok da zor bir soru değil herhalde değil mi abi? Kim ödeyecek bu abi? Sen, ben, biz, onlar hepimiz ödeyeceğiz. Ya bu işler böyle be dayıcım. Rahmetli Süleyman Demirel'in lafı vardı ya. Silah satan barış ister mi? İlaç satan iyilik ister mi falan diye böyle. Rahmetli Süleyman Demirel. Ya bu işler böyle. Karpuz, peynir, bir de soğuk ayran. Of. Ayran sarı şabandan alırsan süper olur karpuzu. Yani şimdi sarı şabandan oraya durmuş alakam götüremez yani sarı şabandan. Mehmet Ali Berant abi, karpuzlar sarı şabandan mı geliyor senin olduğun mantıkaya Almanya'nın orasında? Ya bizim sarı şaban karpuzu analıktır. Tabi be ya. Oho. Of. Rusupoli. Şey. Aman Allah muhafaza. Orhan Tuna Agam demiş ki, Agam özür dilerim lakin emniyet kemerini takmayanları musalla taşında hoca yıkarken takıyormuş. Onun için lütfen kemerler takılsın. Of. Okey, gerçekten güzel bir hatırlatma oldu. Bizim zaten Kral FM'in, Radyo Kral'ın kuralları var da işin biliyorsun. Trafik kuralları var. Please obey traffic rules. Afet ve deprem çantanız her zaman hazır olsun. Bu da önemli. Japonlar gibi her zaman hazır olmamız lazım. You must always have your disaster kit or earthquake back ready. Yanık cigaraları dışarı atmıyoruz. Yaz dönemi başladı. Gerçi sıcaklar falan o kadar çok değil ama onlara bir dikkat edelim. Don't throw your cigarettes out of the car. Dördüncü kuralımız vardı. Warning, evde hanımın kurallarına uyalım. Bekarsanız annenizin kurallarına uyun. Arif'in mümünü. Beşinci kuralda kadının delisiyle tatlı dillisi ömrü uzatır, huzur verir. Ayağınızı denk alın. Bunu Mehmet Ali Birant abim göndermişti. Geçen sene çok iyi hatırlıyorum. Kadının delisiyle tatlı dillisi ömrü uzatır, huzur verir. Kayınvalidesinin ömrü uzuyor yani. O tabii kayınvalidesinin ömrü uzuyor. Village Market Selero. Perhom, Seden ve Perihan. Tanıtalım bakalım. Emircan, hoş geldin Emircan'ım. Günaydın Aşım abi. Bugün kafacım ağrıyor. Oku bana biraz. Gelin ilacı olsa başına sürermiş. Nasıl okuyayım oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir esir vel atarsın Rabbi temin bilayım. Ne okuyayım oğlum? Hoca mıyım acı mıyım? Tövbe estağfurullah. Kafacın ne arıyor be Emircan? Çattım belacıkları valla. Malkara Keşan hoppala başım kafacım ağrıyor. Sezer demiş kulaklarım değil her tarafım kaşındı. Kaşınır tabi. Dinleyici bile seni soruyor oğlum. Daha Çorum'dan Ömer bile sordu. Sezer nerelerde kayboldu dedi. Beşiktaş'ın maçına gitti dedi. Ne yapayım oğlum?

0: Το κορμί σου καίει για το καλοκαίρι. Πω πω πω πω, πω. Τι έχει να γίνει. Έλα. Τι έχει να γίνει.
1: Έλα.
0: Bir ay sonra karpuzları hazırla, geliyoruz, haberin olsun. Kaç kişi geliyorsunuz dayı? Ona göre hazırlık yapayım karpuzları. Durmuş alaka, gelin abi. Buyurun gelin. Trakya'nın kapılarını açın, geliyorlar. Bak geçti, sağ ol. Ne çabuk kuvvetli nefesim varmış. Vardır. Kuvvetli benim nefesim. Ne bu, ışık hızından gitti bu dua oraya baya. Kafacı geçmiş Emircan'ın. Kıyamam. Depon almadın mı sen yanına giderken Hollanda'ya? Durmuş alakacığım. Karpuz okey. Peynir okey. Ayran. Gelirken mi getireceksin? Buradan mı ayarlayacaksın?

geleceksin tabii. Eve geldim, sabah sabah çantaları bıraktım. Doğru rabıta. Rabıta demiş. İşe geldim. Geleceksin tabii. Yaldır yaldır gezerken İstanbullarda. Bu ne? Ya gel şimdi, ya git şimdi. Galatasaray yapıyor bu sporu demiş. Nereye gittin gene bu Galatasaray bardak bayrakları falan böyle? Bakalım sen şimdi bugün nasıl çıkaracaksın başa.

Gormis Şükey. İstiklal Caddesi'nde bu bayraklar. Tamam be, şampiyonluk geçti. Onlar gene bayrakları indirmemişler mi İstiklal Caddesi'nde? Ayşe Hanım gönderdi. Bugünün yemeğine bir öneri de benden olsun dedi. Mutfağınız da güzelmiş Ayşe Hanım. Bezelye, kıymalı bezelye. Kıymalı mı etli mi kızı göremedim güzel. Bezelyeyi severim, güzel yemek. Bir saatte hazır o. Kuzu eti mi, dana et, neyle yaptın bezelye? Kıymalı mı o? Soğanlarını az koymuşum, biraz daha su.

İstiklal Caddesi Ortaköy'e gidemedim. Beşiktaşlara haberlerim yok. Öyle mi? Tamam. Fenerbahçe 3. köprüden bir bayrak sallandırmış ama Kadıköy'de çıt çıkmıyor. O 4. köprüdedir. Sen yanlış görmüşsündür. Sezer Alcan olsun.

Çok soğanlı yapmıyoruz yemekleri. Bu kadar soğan yeter, çok bilme Haşim demiş Ayşe Hanım. Allah Allah. Canım gördüğümü yorumladım yani Ayşe Hanım. Bezelye azıcık daha soğancı koysanız onun içine be.

Çattık belacıklara. Çattık belacıklara. Perfeksiniz vallahi bile, perfeksiniz be Allah. Omorfeni de pakeni. Bezeli etsiz olur mu? Trakya kızarı etsiz yemek yer mi bayağı? Katıver azıcık onun içine et. Azıcık katıver et. Hadi. Üşenme bakayım sabah sabah Ayşe Hanım.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Zafiyole! Zafiyole!
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
8: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
9: Bas gaza Ayhan Agacım, bas gaza. Gözün işinde, radyonuz Kral FM'de olsun. Radyo Kral'dasınız, dinleyenler kulübündesiniz. Günaydınlar canlar, radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz. Bas gaza Ayhan Agacım, bas gaza. Filiş Market, Selero Süpermarket'te kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi. Cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler ve karpuzlar. Sarı şaban karpuzu. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Cellar'da. Aynı şekilde Village Market Cellar'a yazıp Instagram'da bulabilirsiniz. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Cellar'da, Village Market Gökçeler'de. Kim tutar? Kim tutar bizi? Basın gaza, emniyet kemerleri bağlı olmak şartıyla. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizi evlerinize, iş yerlerinize getiriyor Village Market Selero. 694-516-4015. Ayrıca Village Market Selero'da rentekar, araba kiralama işleri de var. Instagram'daki gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Instagram adresinde Village Market Selero olarak. Bas gaza, bas gaza. Çalışma saatleri sabah 7-11, pazar günleri sabah 9, öğlen 1'e kadar hizmetinizde Village Market Selero Gökçeler'de. Perikom Sedan Perikan, bas gaza. Şaşkın aşım. Bu kadar yemek fotoğrafı gönderirseniz olacağı o. Ali Nazikler, etli bezelyeler, iki yumurta kır diyenler, karpuz ayranlar. Şaşırdım. Perikom Sedan ve Perikan Züccaciyecimiz. İskeçe'de Firaz 3'te. Sarma makineleri sadece 4.99. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiyara Lefke 15. Apostra Metal 2 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi de sadece 38 santim ve sadece 12.99. Onla Yato Spieti Perikom'da, züccaciyecimizde. Firaz 3 İskeçe'de. Perikom'un sahipleri Perihan ve Sedan tüm müşterilerine keyifli, bereketli ve tüm Kral FM dinleyicisine güzel bir yaz sezonu diliyor. Ne kadar naziksiniz. Bizde de fasulye var akşama Hollanda'da. Dünden hazırladık. Bravo. Baskaza Emircan, baskaza. Bak adamlar dünden hazırlıyor bugünün yemeğini. Delikanlı. Baskaza aşkım, baskaza. Mümin Hüseyin, günaydınlar abim. Hayırlı işler demiş. Müminim sağ ol canım benim. Nasıl, yeni tıraşını beğendin mi? Güzel mi?
10: Umarım kızın yanında havamı bozmaz. İnşallah şimdi beni durdurmaz.
9: Basarsan gaza.
10: Bana mı çatar bu trafik cezası? Benim hatam değil de kimin hatası?
9: Evet, o Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde. Beşiktaş'ın bayrakları orada Sezer.
10: Hey anam hey babam, hep hayallerle yat. Ne olursun.
9: Lay lay lay. Bu yemek davası çalışan kadınlar için işimiz zor fakat yemeden de olmuyor demiş Reyhan Hanım. Reyhan Mustafa, olmuyor.
11: Geç ruhsat lütfen. Buyur abi.
9: Oğlum yani yemek yememiz, ehliyet, yemek yememiz lazım Reyhan Hanım. Benim menüde de bugün bahçeden toplanmış taze fasulye ve tavuk var. Oo. Tavuk kanatının taze fasulye mi Reyhan Hanım? Bereketli olsun efendim. Horandanız ne abi, iyice mi? Reyhan Hanım. Tazecik fasulye. Vay vay vay vay. En sevdiğim. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Vallahi billahi tebrik ederim. Bugün yemekte yemekler harika, yemekler geliyor bugün Reyhan Hanım. Gerçekten. Ya bezelyeydi bakalım. Nasıl pişsin de bir tekrar bakacağım. Tekrar göndersin Ayşe Hanım bezelyeyi pişirdikten sonra. Acaba soğan eklemiş mi içine? Soğan. Bende de bugün İtalyan yemeği var. Tortellini demiş Oya Hanım. Afiyet olsun. Bakıyorum ev hanımları bugün zehir gibi hazırlamışsınız yemekleri. Aklınızda olanlar. Bravo. İtalyan yemeği tortellini. Bereket.

0: Çumra kavunu ne? Durmuş alakam demiş ki sana Çumra'dan kavun getireceğim dönüşte. İstersen Çumra kavunu yaz internette bir bak. Tadına nereden bakacağız dayı? İnternetten mi? Bizim de kavunumuz meşhurdur. Sen şimdi geçerken al buradan şeyleri bizim sarı şabın karpuzlarından. Giderken yersin yolda falan. Dönüşte gelirken de kavun getir bize. Vallahi billahi be, bak buraya be. Görsem frene basarım çaktırmadan. Güzel mi bakalım? Tamam mı Durmuş Alagacım, anlaştık mı? Dur bakalım bunu bir bakalım, Çumra kavunu. Mehmet Ali Berant abim bir bakar mısın Çumra kavunu? Ben onu Kırkağaç kavunu, Kırkağaç kavunu diye biliyorum. Yani bizim Ege bölgesinde orada Soma, Akhisar, Kırkağaç. Yani Kırkağaç kavunu. Çok meşhurdur Kırkağaç kavunu da Durmuş Alagacım. Aa, duymadım deme. Aa.
1: Bas gaza,
0: bas gaza. Andan bas gaza. Tosteki Tubobo elektrikçimiz, Ot elektrikçimiz, Elektronik Zaftaki'nin dön Ahmet Sami Ustalar. Biraz sonra tanıtacağım. Dikkatli dinleyiciler, sponsorlarımı iyi bellesinler. Bugün bir kombine bilet yine vereceğim. Aux Xanthi. Tamam mı? Sonra yazmayın bilmiyorduk duymadık diye. Abi belki başka soru da sorabilirim, hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Malkara Keşan Hoppala Paşam, bu ne? Dur sonra öpersin, acele etme. İsmail Yekacığım bekle azıcık. Tortellinin fotoğrafı bile geldi. Kız ne ara pişirdin de fotoğrafını çektin gönderdin. Üstünde onlar ne yaprağı öyle? Dur bakayım. Siz şarkıyı dinlerken ben yemek fotoğraflarını bir inceleyin bakayım. Bereketli olsun sofralarınız.

Çanakkale günaydınlar. Altınım günaydın. Naşim günaydınlar. İyi yayınlar kardeşim. Mesajını aldım. Tamamdır, eyvallah. Emanetleri hazırladım. Mehmet'e vereceğim. Tamam mı altınım?

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.

Ran, tran, tan, tan, tay, ran, dan, dan. Sesli mesajları biraz sonra dinlesem olur mu? Az dinleyicilerimiz böyle üşeniyor. Şimdi Haşmi ne yazacak? Bir sesli mesaj göndereyim diyor. Tamam işte düdüklü tencere ne olacak be ya? Hava durumu. Aydın lefteriz. Bak aman aman. Aman. Yaş mı da kuru mu hava durumu? Hava yağmurlu gene bugünlerde. Dur bakalım. Bu sene yaz gelmeyecek galiba.

0: Dostek tu Bobo'da var bu şarkılar. Kürdülü Cezkar, sanat musikisi, türküler. Allah Allah, aman aman aman. Gönüllü pencereniz açık olsun her daim. Of of. Başta güne bizimle enerji gelsin hep çağımızda. Masada kuş tutu diyor Orkan Aga, ne diyor ya?
1: Eksik olmasa.
0: Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun.
1: Gözüm aç arkadaşım.
0: Duydun mu mentereci?

Dost Eki Tumbo şeyden ediniz. Yaş mı da kuruma hava durumu. Ya böyle bu şarkılarla böyle gidiyorsunuz Dost Eki Tumbo şeyden ediniz'e. Of of of of of. O mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler. Brey. Hey. Bir gör azıcık, bir gör neler var bayağı. O burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler. Geniş menüsüyle Dost Eki Tumbo. Nerede? Peliketin Bekirli'de. Siparişe göre kokoreçler, oğlak, kuzu çevirmeler. Bre bre bre. Allah'ım Allah'ım. Bre bre bre bre bre bre bre. Neler neler var be. Mangalın kokusu, etin dokusu. Bekirli'den ustamız Dost Eki Tumbo. Nasıl gidersin bakalım Başeyit Hanım? İyice misin? Her şey yolunda mı? Dünya Kupası maçlarını izliyorlar mı? Arkadaşlar falan. Dost Eki Tumbo bu. Instagram'da da bu şekilde bulabilirsiniz. Bir görün azıcık be. Atıl Güver hoş geldin. 2534-031-202-698-7596-105. Bir de ciğer şiş yapmış. Yeni ürün bu. Yeni lezzet. Maşallah. Dost Eki Tumbo bu. Seydan İdris Bekirli'de. Bir gidin tanışın ya. Vallahi bak.

Hadayıcım hoş geldin. Solomos to furnaki me gliko patata ke salatula. Dose pono demiş Emircan Osman. Tabii Emircan sen fasulye pişirdik dinlemedin mi? Kuru fasulye vardı. Solomayı ne ara pişirdin? Dinleyici bugün harika yemekler gönderiyor kendisi. Lefter dayıma şaba. Aydın Lefter'e. Radyo Kral'dan şaba. Ya Mustafa, ya Mustafa. Anama söyle. Sen hep öyle diyorsun. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun ama ben kavuşamayam. Evlenelim. Oğlum sorun bizi dinlemende değil. Sorun belki sende de olabilir. Bir kendini sorgula bakayım. Tostekütü Baba'ya gittin mi sen bizim Seydan'a? Gideceğiz mi?

Vişne suyu kalmadı, hoşaf yaptı. Hoşaf bitti yakın zamanda. Varilişe gelecek. Getirmedin mi daha bu oğlum? Maçlar başladı. Ah be ya, ah be Seydan'ım be ya. Bobo. Müşteri sorursa hoşaf var mı diye ne diyeceksin? Günaydın kardeşim, evdeyim. Cem annesine yeşil Bruno kalecisi... yeşil Bruno kalecisi Vozniya değil mi? Onun muhabbeti dün bayağı oldu Atıl. Yeşil Bruno kalecisi hanım da vize parasını çıkaramamış diyor. Annesi de ya ölmüş mü? Ay ay diyor. İkisi de ağlıyor. Kafayı yiyeceğim. Cem de amatör kaleciyi Ankara'da artık nereye bağladılarsa. Atıl. Öyle bir muhabbet dönmüş yani aranızda. Sen de şimdi böyle karşıdan bakıyorsun. Ne konuşuyor bunlar böyle?

Ankara'ya çok çok selamlar. Atıl Polatlı'da da dinleyen dinleyicilerimiz de var. Bazen yazıyorlar, sağ olsunlar. Efendim, Seyden İdris Tostekütü Bobo'da Kızılcık hoşafı bitmiş. Çok yakın zamanda erik hoşafı getirecek. Ben söylüyorum. Onu yarın soracağım. İyi hatırlattın Yasin. Bak, güzelmiş, hiç aklıma gelmemişti.

Kara Keşan Hoppala Paşam Yaşa Beynircan. Valla çocuklar hem çalışıyorlar hem yemek pişiriyorlar. Bravo be Emircan. Canım haydi sen bandajist Lefter dayımla ne zaman fotoğraf çıkmışsın? Bu ne zaman gelmiş İskeç'e Lefter dayıma ya? Anacım anacım yakışıklı ikisi de vallahi buraya bak. Kısa pantolon nereden aldın Maydın? Bravo vallahi. Atakan Talatoğlu günaydın abim. Günaydın Atakan'ım. Lefteris bandajist İskeç'e mi gelmiş Baydın? Bir şey söylemedin ama ya programı alırdık adamı. Birlikte program yapardık.

Nedim bir ararsa benim bu telefonun bana göre sağ üst köşesinde yeşil bir lamba yanıyor. Ne manaya geliyor acaba bu? Teknolojiden anlayan varsa bir yazsın bakayım bana. Yeşil bir kopça böyle yeşil böyle yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Mesaj mı geliyor acaba? Ben hiç bilemedim ya. Yasemin Halil Hanımefendi hoş geldiniz. Bu ne? Oo, kız. Anacım anacım anacım. Bu ne? Bir tarafta çevirme, bir tarafta kokoreç. Bugün Kral FM dinleyicisi harika gerçekten. Kokoreçler, çevirmeler. Bu ne zaman oldu ya? Sabah sabah şimdi mi pişiyor bunlar? Evde.

Bobo'ya bu müzik eşliğinde harika tanıttın. Tanıttım, yapıyorum ben bu işi değil mi Arzu? Beceriyim ben bu işi ben. Yani Bobo'ya gideceksin, hoşaflar. Erik hoşafı, kızılcık hoşafı. Paranız bereketli, ilişkiniz hareketli olsun. Hadi bakayım maşallah, hadi. Beceriyim ben bu işi Arzu.

Raif gerçekten ciddi mi? Senin kamerayı başkaları izliyor abi demiş. Vallahi mı? Ya izlesin, ne alacak be? Tişört var ki benim üstümde. Bir de kısa pantol, cuma donuyla birlikte.

geçsin. Gökhan'ım hoş geldin. Gökhan Güven. Delikanlı. Kartalım benim be, Gökhan'ım benim. Günaydın Haşim abi, nasılsın? Şifa gibi geliyorsun insanlara, iyi ki varsın demiş. Eyvallah kardeşim. Hani diyorum ya, Allah size şifa verecek insanlar çıkarsın karşınıza. Gökhan da onlardan bir tanesi. Gökhan Güven. Kartalım benim.

Ayşe Hanım takıldı. Bezelyeyi etsiz yapacağım dedi. Kız iki parça et koy şunun içine. Etin kokusu azıcık yağcağızını salsın bezelyeye. Bah bayağı. Ayşe Hanımcığım lütfen yani. Olmuyor böyle. İş olmaya sulu kulelendi. Olmuyor. Etsiz bezelye mi olurmuş be ya? Hadi et diyor. Hadi azıcık kıyma. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Aykan Akan demiş etsiz yemek olmaz. Ha buyur.

Allah muhafaza, Allah muhafaza. Aykan Akan. Can bu çekiyor her şeyi işte. Hepiniz aynısınız yazmış. Rampi rampi. Ben nereden bileyim senin cama geldiğini? Allah'ım yarım. Çattık belacıklara. Bırak. Pampak koymayacak be bezelerin içine eti be. Bırak baya. Çattık belacıklara baya. O morfeni de pakeni. Hay Allah'ım ya. Hadi bakalım. Ekonomiye yapıyorum demiş. Şimdi baya ekonomiye lazım olduğu yerde yapacağız.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

mastika mastika gidiyoruz dayı demiş. Ha öyle mi Gürkan? Tamam. Tanışalım tabii. Hayırlı yolculuklar diliyorum o zaman size çocuklar. Kolay gelsin. Avustralya'da gece şu anda. Bu İskeçe'de olup düğün esnasında 5 kişi asansörde kapalı kalan damat ve arkadaşları kurtuldu mu bunlar? İtfaiyeci de gülüyor. Ama olacak şey mi bu? Var o asansörün bir bildiği var. O asansörde damatı salmadığına göre var o asansörün bir bildiği. Asansör demiştir bey sen nereye gidiyorsun bey? Evlenmen nereye gidiyorsun? Sordun mu bir büyüğe falan? Prezvostiki Soma. Kalimer eksant prezvostiki Soma. Adamlar pampak içeride kalmıştı asansör. Düğüne giderken 4 kişi mi 5 kişi mi bunlar? Bugün TikTok'ta adam söylüyor hem sizi dinliyorlar hem görüyorlar. Valla yalan yapmıyor Haşim Aga. Bunu ayarlardan kapatıp biliyor. Ben de bilmiyorum demiş Raif abi. Ben de bilmiyorum nereden kapatacağımızı. Yeşil lamba yanıp yanıp sönüyor. Yanıp yanıp sönüyor. Hayır benimle kim uğraşır be? Kim izleyecek be? FBI, CIA falan olmasın. Berket senin telefonda da böyle yeşil yanıyor mu ön kamerada? Ne bileyim oğlum yanıp duruyor burada yeşil bir şey. Bütün gün mü yanıyor? Vallahi bilmiyorum ki bütün gün mü yanıyor? Ne zaman yanıyor? Arada dikkat ediyorum böyle yeşil bir kopça yanıyor. Raif demiş dikkat et abi dinliyorlar seni diyor. Zaten dinliyorlar mikrofondan konuşuyoruz ya biz ne dinleyecekler ta? Günaydın kolay gelsin iyi yayınlar dilerim abim demiş. Berket Çilingir. Günaydın Berket'im. Yanıyor git geller yapıyor. Ha aynen benimki de öyle Berket. Sanki göz kırparmış gibi oluyor yeşil şeyden. Çözemedim. Peki şeyle teknolojiyle pek aramda iyi değil ya. Bunu bir bilene sormak lazım. Nedim'e soracağım bunu. Nedim. Esat geldi. Esat'ım hoş geldin. Guten Morgen günaydın. Kalimera iyi programlar dileğiyle dayıma demiş. Güneşli güzel bir günden herkese selamlar. Esat kolay gelsin sağ olasın. Kısmette ne varsa o olur. Sen kendine bak önce demiş. Aa. Bilmiyorum oğlum nasıl neden yanıyor. Abi, bu da şimdi bayağı ah bayağı. Neden yanıyor o yeşil lamba? Bir bilsek onu arıyoruz işte. Allah'ım Allah'ım yarım. Allah Allah. İnşallah maazallah. Kimseler görmeden, kimsecikler görmeden. Günaydınlar bakalım. Ha. Aynen bu şekilde bak geldi Nedim. Bilgisayar canavarı kızan bey anında bak fotoğraf bile göndermiş. Günaydın yakışıklı abim. Günaydınlar frekansın can dostları. Yakışıklıyım değil mi? İnek Şaban gibi, Kemal Sunal gibi. Yakışıklıyım değil mi? Sendeki nokta da böyle. Aynen bendeki nokta da böyle Nedim'im. Nedim yazıyor ama görüldü gelmiyor senden. Nedim'im canım ciğerim benim. Aynen böyle yanıp yanıp söylüyor. Bazen yanıyor bazen söylüyor. Bazen söylüp arada bir yanıyor.

Bilgisayar canavarı dedim kardeşim demiş Aşim abi. Sağ üstteki yeşil ışık Android'in gizlilik uyarısı. Ha, FBI, CIA. Şu an bir uygulamanın mikrofonu veya kamerayı kullandığını gösteriyor. Yani yayındayken mikrofon aktif olduğu için yanması çok normal. Telefon seni dikizlemiyor, rahat ol. Dikizlese ne olacak böyle telefon?

Yapıştıracağım ona bir yara bandı onun kameranın üstüne. Bir şey göremeyecek. Ha, eğer yayın dışı durup dururken yanarsa bil ki telefonun gizlice 50 yaş dövme modellerine bakıyor, çaktırma. He, bak nasıl bağlamış, bak bak bak bak bak. Bak çattık belacık, bak mentaleciye nasıl bağlamış bak. Bakıyorum oğlum 50 yaşında dövme, bak bak girme bu dövme konusuna. Döverim seni. Ha, tamam teşekkür ederim bilgilendirme için dedim. Ya ama belki 50 yaşında sonra dövme olmazmış. Tatuaj. Pürste ipi aftrofili. Abla pürste ipi. Benim şarkı ne olacak? De birazdan. Hazır. Hangi şarkıydı o? Tombul tombul. Hangi şarkıydı o? İyisin. Lay lay. İyisin en çok kaynananı mı seviyorsun? Kayınpederi mi? Abi sen yine şimdi orayı nereye aldırdın be Berket? Tatuaj yani şey modellerine bakıyorum. Bir şey kaçmıyor vallahi.

Güven kardeşim günaydınlar. Kolay gelsin horozların efendisi. Arzu denk dur. Nedim yaktın beni Nedim. Horozların efendisinden yakışıklı Güven kardeşine kivi tarlasında kolay gelsin Güvenim. Bereketli olsun kardeşim. Yardım lazımsa gelip arılara dikkat et arılara. Berket, seni telin pulmanlarından koştururum. Sakin oğlum, sakin. İgriye koy. Efendim şu bezelye yemeğini yapacak yemeğe dönersek yine. Konumuzun dışına çıkmayalım. Vay. Yüreğimden vurdun beni Arzu. Aşim demiş bence sen boş ver dövmeyi mövmeyi. Yaptıracağın dövmeyi sen zaten kalbinde taşıyorsun. Vay. Yapmıram lan. Yapmıram. Ve vazgeçtim dövme yapmaktan. Kalbime yazdım. Tarkan'ın şarkısı gibi oldu Arzu. Halaların halası günaydınlar bakalım. Ot elektrikçimiz, Elektrologos haftakini dön Ahmet Sami Usta. Biraz ciddileşelim, 50 yaş üzerine ya. 50 yaşında değilim ben, 49,5. Abi şu yaş meselesinde taktım ha. Belirli bir yaştan sonra o olmaz. Aa, bu yaşta böyle konuşulur mu? Aa, bu yaşta böyle giyinir mi?

Birisi kapıdan bacadan. Damat niye kalmış asansörde? Ahmet, bilmiyorum oğlum, kalmış işte. Var o asansörün bir bildiği.

Efendim Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri ve kömürlerin değişimi ve sıkı durun, klima temizliği ve klima sıvıların kontrolü ve her türlü bakımı Ahmet Sami Usta'nın iki tane yeni klima makinesiyle artık çok daha kolay, çok daha profesyonel ve gerçekten uygun fiyatlarla. İkuşti soktör soktör veriyor. Benzinci alalım bir dizin yanında. İskeçe Kavala istikametinde İskeçe'mizi çıkarken hemen sağda dükkanı zaten tabela olarak da var. Pinakidas'ı da var. Elektrologos Aftaki Newton Ahmet Sami Ustam. Ben niye kaldım? Teo Yar Selvi boylu böyle biz cüce kaldık. Efendim güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar Oto Elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Instagram'da sam.elektrikçisi olarak takip edin. Cep telefonu 693-979-2743. Klima makinelerini denen her türlü araçlarınızın klimalarının bakımı, sıvıların kontrolü Ahmet Sami Ustam'da. Elektrologos Aftaki Newton.

Dinleyicim demiş ki bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. İnsanı olduğu gibi kabul edeceksin. Olmadı gideceksin. Nereye gideceğiz? Kızılcaköy'e mi? Bırak insan olduğu gibi mutlu olsun. Kimseyi değiştirmeye çalışmayalım lütfen. Oo. Çalışmayacağız ama kimseyi değiştirmeyeceğiz ya. Bizde bizim felsefede var ya, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. De öyle. Hiç kimseyi değiştirmiyor ama kendimizi değiştiremeyiz.

Sen bardağın renklerden acele etme bakalım. Dur azıcık şimdi. Sponsorları bir okuyalım. Sıfır kilometre yeni bir araba. Hakkı Bulut Karabulut. Ne o? Çalıkçı Hasan Op Vradiyasi Toksimeroş. Taksimeroş. Ne demek oğlum Hasan Çalıkçı bu? Ha. En güzelini yapmış arkadaşlar gerçekten. Hasan Çalıkçı kolay gelsin. Günaydın bakalım dostuma. Nerede çekiyorsun?

0: Bas gaza bakalım Sevinç. Seni dinliyoruz Sevinç Market'te, dükkanda, bütün canlara, bütün dayılara, ağalara, Şaba Kral Efendi'den. Sevinç Market'te o hasır şapkalı olan kim bayağı? Şeymen işte, mu hasır şapkası var Sevinç. Kocaman hasır şapkası giymiş böyle vallahi. Hadi bakalım hayırlısı olsun. İskeçemizde su faturaları %100, %32'den %56'ya yükselmiş. Suya zam gelmiş İskeçe'de. Haberimiz olsun ona göre. Çok fazla su kullanmayın. Gerçi bayağı yağmurlar yağdı. Niye zam olmuş ki Mehmet Ali Birant abi? %32'den %56'ya zam gelmiş sulara ona göre. Çok banyo yapmak yok. Haftada bir kere yeter. Bak ne olacak bu zamlarla be ya? Avustralya'ya mı gitsek, Yeni Zelanda'ya mı gitsek, nereye kaçalım? Alıp başımızı gidelim. Hadi hayırlısı olsun bakalım. %32'den %56'ya. La preş, baz gaza. Kombozun parasını kim ödeyecek? O damat hani kalmış asansörde, ne olmuş onlar demiş Raif Ahmet. Çok da meraklısın be Raif. Kurtarmış onu prezüvestik soma sonra. Geliyor kurtarıyor onları. Video var. Bakabilirsin.
1: Sen de istiyorsun. Açık konuş susma. Bana ne bana ne. Şimdi duracağım.
0: Bana ne bana ne. Şimdi Vistoni'de altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Doğanın en saf hali sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Vistoni'de zeytinyağları. Yalınlı'da ve Almanya'da, Batı Avrupa'da. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle. Bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'de, soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da. Mert kardeşime iyi günler diliyorum. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerle Yalımlı'daki fabrikalarında sizler için hazırlanıyor. Almanya'daki bilgileri nasıl bulabilirsiniz? 1 litrelik, 2,5 litrelik veya 5 litrelik var mı? Onları da www.vistonida.de'de iletişim bilgilerine girdiğiniz zaman oradan karşınıza hemen çıkıyor zaten. Vistonida zeytinyağları online shop'ta var. Vistonida olive oil bitişik halde yazıyorsunuz. Yellow Trivio Vistonida olive oil Yalımlı'da 698 74 51 656 693 31 60 160. Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları tabii ki de bütün üreticilere güzel bir yaz sezonu, bereketli bir sezon diliyor.
2: Tutmayayım seni.
0: Dinleyicilerimiz için de söylemiş onu. Teşekkür ediyorum Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikasına. O güzel zeytinyağları için de. Bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida zeytinyağı. Daha doğrusu Trakya ağzıyla zeytinyağısı be ya. Te bu klarino gene veya bak, nerede o eski klarnetçiler, nerede o eski zurnacılar ya, iyisin. Nerede o eski davulcular? Ve evet, Hüseyin'in istediği şarkıyı hemen çabalım. Yarı Gece Oteline Git. Ne demek o ya?

0: Her kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Ne yapalım Nedim'im, sen söyle. %32'den İskeçe'de sular %52 zamlanmış. Ya %20 zam gelmiş sulara. Aşma, millet haftada bir banyo yaparsa o egzersizler, o yogalar, o antrenmanlar, o idmanlar nasıl olacak? Nasıl formda kalınacak? Yok öyle bundan sonra. Yok haftada bir kere bundan sonra. Ya su pahalanmış Nedim. Gidip kara suda mı yıkanalım? Ya da bizim Karaçanlar'da göle mi girelim? Ne yapalım yani? Hava kapalı ama akalım. Kalbinden öpüyorum seni Nedim'im. Bu işler bundan sonra böyle. Ayağımızı yorganına göre uzatacağız kardeşim. Bir naştırpa sulan, su da içmeyeceğiz bundan sonra. Hava kapalı ama akalım. Tamam mı Nedim'im? Bundan sonra böyle pahalanmış. Ya bu kadar bu işlerin paraları nereden çıkacak? He? Yazmış Mehmet Ali Berent abim yazdı ya. Kime düşecek o paraları diye, ha bakalım. Günaydın bakalım dayıma, ne yapıyorsun? Dinliyoruz ama yazamıyoruz. Nerede dinliyor? Sabah bağırdık ya Coşkun Ceyhun Kaya diye, Andidi Markoz diye. Nerede dinliyor? İşi var mı? Menterici.

Ama yensin al. Ben susmam devam. Şöyle, güven emniyle gideceğiz, orada göller var ya bizim. Su akıyor, nasıl az var su? Su bu sene çok bol. Yağmurlar bol oldu ya. Su bu sene bol. Bol olduğu için zam geldi suya Eskiçe'de. Bir lokmadan bozma seni, hadi al ye bak. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim. Bu şarkıyla acaba cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu tanıtılır mı? Şimdi onu düşünüyorum. Uymaz ha. Serkun bir dakikacık, uygun bir şarkı bulacağım ben yine. Kurtlar Vadisi'nden cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu, Nedim uyar mı? Aa. Bu şarkı olmaz. Şöyle sponsoru canlı canlı anlatmam lazım ki hedef kitlemize ulaşalım. Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu desem uymuyor. Bilin eli baba gibi serin. Kanım bu gece de bana geliverin. Canım. Ama iyi proyeni isterse Ahmet Usta'ya uyuyor. Dedim dibine geç hadi şöminenin. Oh. Sıcak oldu dedi gibi nenin. Spotu da açar Eminem'in. Oh, eski okul dedi adım Mihriban. En çok şu klipte de Pascal.

0: kendine.
1: Abi radyomuzda yine kral radyo, Demet ablan değil, biz buradayız oğlum.
0: Çalmasın adımı, hop, akılda kalır.
1: Ateş ediyor, ateş ediyor grup, yine ateş ediyor. Şaban, Sinan Ago, Yasin. Ne oluyor orada, gene grupta bir yazışmalar falan var böyle. Özkancığın nerede?
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim.
1: Oo, dedim sadece Almanya'dan olsa dünyanın her yerinden gidip, yani rızkı için dışarıda, dış memleketlerde çalışıyorlar. Konu şöyle, toparlamak için. Biz gurbetçiler Almanlar her sene gelip dünyanın parasını bırakıyoruz Yunanistan'a. Hala şikayet ediyorsunuz var ya, demiş. Dedim sen bari yapma bunu. Sen bizim borcumuzun kaç para olduğunu biliyor musun? Sen biliyorum, kol kuparı, bizim borcumuz kol kuparı. He? Ne yapreş? 400 milyar daha ana paraya hiç ilişmedik. Faizleri ödüyoruz da. Anca öderiz zaten biz onu.
0: Zencefil ya da zerde çal. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan.
1: Kara gergedan, hızlı gecelerdesin yine. Boyacıların kralı. Fayansçılar.

Gurbetçilerden sözü açıldı ya Nedim. Bu şarkıyı hatırlıyorsun değil mi? Bir zamanlar ne dinliyorlardı be arabalarda. Demet ablam eyvallah. Sinan Ago günaydın. 25 yaşında 100 bin

Sonra böyle bir grup çıktı, Kartel diye. Alt üst oldu her yer. Özkan'ı unutmuyorum tabii canım. Özkan pek seyrek giriyor böyle şeye.

0: Ay dedim kolay gelsin, güzelmiş. Erikler yumuşamaya başladılar mı? Erik o şafı yaparız yumuşadığı zaman. Olur.
1: Kartel kafa gibi havaya kalkar. Kanadını açıp ve göklerde uçar. Kanlı pençesiyle göçmen gibi yaşar. Yaşaması için
0: savaş. Yaktı ovayı, yaktı gümür.

Bu hayatın heyecanı meyecanı var mı? Azıcık var veya değil mi? Nedim'i hemen hazırlıyorum. Ondan sonra cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu geliyor. Biraz sonra.

Sunay harikasın ya valla. Helal olsun sana. Sunay Ahmet Kaya bu hayatın heyecanı yok dedi. Ve top 10'da ilk 9'a girdi. Kolay gelsin Sunay Ahmet.

Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagiç Aldağı 69'da efendim her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologe ve apodiksler hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracılığı ile hizmetinizde cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini ve bütün işleri hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Sezer demiş yanlış frekansta mıyım acaba? Şarkılara gel DJ Haşim Zenci. Zenciler kardeşimiz bizim, ona göre Sezer. Instagram ve Facebook'ta cenaze hizmetleri Serhun olarak bulabilirsiniz. 698 77 99 377 7/24 saat arayabileceğiniz telefon numarası cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu.

Tamam efendiciğim. Afiyet olsun. Fincanlar harika. En çok da fincanları seviyorum. Böyle kahvelerle gönderiyorsunuz. Yasemin'le kahve içip seni dinliyoruz. Nasıl, rap şarkıları iyi geldi mi? Yasemin Hanım'a, Alev Molla Hanım Efendi'ye çok çok selamlar. Kral Efendi'den, Radyo Kral'dan. Harikasınız yine. Bakışlarına kış gelmiş. Afiyet bal şeker olsun.

lay lay lay lay. Alemleri aydınlatan güneşe, yıldızları gösteren geceye, eğri semeri atına vurup fersah fersah gezenlere, hüneriyle çalışanlara, üretenlere, şiir yazanlara, okuyanlara, kahve içenlere, kılıç gibi tesirli söz söyleyenlere, nefesiyle huzur verenlere, sohbetiyle huzur verenlere, nefsine hakim olanlara, nefsiyle savaşanlara, evveli ve zevali bulunmayana, buğdaydan arpadan un yapana, üzümden şarap yapana, sözünü gümüş ile, sessizliğini altın ile tartanlara, rızkı için gurbette olanlara, zaman pazarında vakit tartanlara, Ömer Hayyam'a, Katip Bey'e, mukaddes olanlara selam olsun.

Hepimiz sağ olalım. İpro'nun istasi İsa'lı Ahmet Ustam da sağ olsun. Yakapılman Duran'ın tam karşısında. İpro'nun istasi Poğaça'nın merkezi. Günlük doğal kaliteli lezzetli ve temiz malzemeleriyle sabahın dumanı üstünde sıcacık poğaçaları börekleri. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler. Nerede? Yakapılman Durağı karşı Panagi Çaldar 94'te İpro'nun istasi İsa'lı Ahmet Usta'da.

0: Zeren gitarat. Utsattım içeri.
1: Bugün nostalji rap yapıyoruz. Mücel Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne'de Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında olabilirsiniz. İki dükkanıyla Aykut Saygun Bey'i, hem kuyumcu dükkanı hem Sinan Pırlanta, yan yana onlar Edirne'de. Erkut'um kolay gelsin otobotlara. Kuyumcu dükkanıyla değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, daha neler neler. Sina Pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sina Pırlanta, Edirne'de Aykut Saygun Bey'in dükkanında. Salaşlar Caddesi 32 numara İş Bankası karşısında.

Selviraz Hanım günaydınlar, merhabalar, tünaydınlar, selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Çattık ben acıkları. Bunu çalarız, onu beğenmez. Onu çalarız, bunu beğenmez. Sen de iyisin. Gençliğinde oynuyordun ya sen bu şarkılarda.

Village Market, Selero. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizi iş yerlerinize, evlerinize kadar getiriyorlar siparişlerinizi. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Village Market Seller'a, Gökçeler'de yeni markette. Instagram'da Village Market Seller olarak da tabii ki bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatlarının yeni adresi Gökçeler'de. A'dan Z'ye kadar evinizin tüm ihtiyaçlarını bulabilirsiniz. Her gün doğal, tazecik, mevsimlik meyveler ve sebzeler. Her damak tadına uygun lezzetler, dondurmalar

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

yılına. Ve efendim 2026-2027 60 yılı tamamladık. AOK Süksanti skeçi takımımızla. Bu vesileyle Diyarkaz yani kombine biletler veriyorum. İşte bir tanesini yine veriyorum. Bugün 4 tane güzel yemek menüsü verildi. Ben isimleri vereceğim. Mehmet Ali Birant abim, Yusuf abim verdi. Nazife ablam verdi. Ve Reykan Mustafa Hanım efendi yemek önerilerinde bulundu. Ama hangi yemekler acaba? Kombine bileti kazanmak mı istiyorsunuz? Bakalım dinleyici ne kadar dikkatli dinlemiş bizi. Bu düş dinleyicimizin söylediği yemek tariflerinden bir tanesini yazıyorsunuz. En önce yazana da kombineyi veriyorum. Ha bakalım el mi yaman bey mi yaman? Çattık ben acıkları bundan da. Sen nasıl izin alacaksın? Önce Dimarkos'a gideceğim ondan sonra izin alacağım. Sen merak etme o iş bende. Diyeceğim Kiryan'da Dimarki Aykan Duman orada. Diyeceğim ben bir izin istiyorum. Bana bir izin ver bakayım. Evet canlar. 3 tane yemek önerisinden Mehmet Ali Birant abi, Yusuf abim, Nazife ablam ve Reyhan Mustafa hanımefendi yemekleri yazdılar bugün. Hangi yemeklerdi acaba? AOK Süksanti futbol takımının kombinesini, diğer kıyasını kazanmak istiyorsanız... Yasin sana verdim be ya bilet. Sen yine hemen be. Etsiz bezelye, doğru cevap Oya Hanım. Ayşe Hanım yazmıştı, etsiz bezelye, doğru. Ama sen de bu kadar kolay soru sorma demiş Oya Hanım. Dikkatli dinleyici arıyorum Oya Hanımcığım, o yüzden tebrik ederim. 2026-2027 60 yıllık takımımızın kombine biletlerinden bir tanesini kazandınız. Sizden istediğim sadece taftadanınızın, kimliğinizin ön ve arka fotoğrafını bana göndermeniz. Devamlı dinleyicilerimiz böyle. Sorular böyle. Tebrik ederim Oya Hanım. Maçlara gider misiniz, gitmez misiniz bilmiyorum. Ama yarışmayı kazandınız. Bu kadar basit işte. Reyhan Mustafa Hanım efendi, Nazife ablama çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Birant abim, Melican Asto Furno dedi. Kısır sarma var dedi Nazife ablam. Reyhan Mustafa Hanım efendi taze fasulye ve tavuk dedi. Ve Ayşe Hanım da bezelye pişiriyordu. Fotoğraf bile göndermişti. Soğan koydum içine koymadım. Bak hiç bilmiyor. At kız bakalım fotoğrafı. Lay lay lay lay lay. Lay lay lay. Rafem'in devamlı dinleyicisi, dikkatli dinleyicisi soruları zaten böyle şipşak. Ahmet Hasan etli Ali Nazik. Evet o da vardı Ahmet'im.

Ahmet Hasan. Nereden yazıyorsun Ahmet? Apo 88 Fenerbahçeli Ahmet Hasan. Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu Ahmet? Nasıl görüyorsun? Etli Anne Nazik de, Ali Nazik de vardı, doğru.

Adana kebabı yazmış Hüseyin abim. Adana kebabı mı çekti canım? Bobo da var efendim, Bobo. Peşeli aman. La la ray ray. Halıçılar eyvallah Ahmet Hasan. Daha 3 tane 4 tane biletim var. Daha biletler de alacağım. Kombine biletleri alacağım. Kombinedir. Diğer kezler. Kartı diğer kez yani. Yapmanız gereken programları dinlemeniz sadece bu. Ayrıca 50 euroluk, 80 euroluk ve 120 euroluk Episcopal olarak 120 euroluk yani VIP kombinelerini gerek radyomuzdan gerek futbol stadyumumuzdan alabilirsiniz. Oradaki gişelerde radyomuzdan da satın alabilirsiniz. Ama ben Kral Efendi'nin dikkatli dinleyicisine hediye olarak da veriyorum. Günaydın Cevat Nizam, günaydınlar. Sen yine de ikinci yazanı da not al, olmadı ona verirsin. Olur. Siz nasıl isterseniz Oya Hanımcığım. İkinci yazan

İkinci yazan kardeşim Ahmet Hasan'dı. Etli Ali Nazik yazdı. Ahmet Oya Hanım Almanya'da oturuyor. Eğer istemiyorsa bileti, çünkü ilk önce o yazdı. Ondan sonra ikinci olarak sen yazdın Ahmet Hasan. Kombineye kartı diğer yazı sana verebilirim. Oya Hanım'dan gelecek olan mesaja göre. Tamam mı Ahmet? Perihom, Sedan ve Perihan züccaciyecimiz Tiraz 3'te İskeçemizde. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici ve her zaman ister modern ister klasik züccaciye eşyaların hepsi Perihom'da. Yaz boyunca kampanyaları var. Devam edecek kampanyaları, o yüzden Perihom olarak da sosyal medyada takip edebilirsiniz. Olay Atoş Beti.

Hayrettin Raipoğlu Agam, Haşim selamlar, nasılsın, iyi misin? Kal iyilikten, hepimiz iyilikte kalalım. İnşallah yaza görüşeceğiz. Bir gün özel konuşmak istiyorum seninle. Hadi hayırlı yayınlar demiş Hayrettin Raipoğlu Agam. Çok mu özel bu ya?

Bu adam da hep bana zındık diyor ve baksana Cevat Nizam. Günaydın güzel insan, iyi yayınlar, teşekkürler. Cevat Nizam. Ya bu kara kartalın dedin ya Raif, o yüzden pazarancısı çalacağım şimdi sana. Ya böyle kara kartal deyince hoşuma gidiyor. Dur ya, bütün akan sular. Su deme, sulara şey zam gelmiş. Sulara zam gelmiş Raif Ahmet.

0: Lan. Sezen'im ben seni sonra arasam tek tabancam. Sarı mikrofona fısıldıyorum şu anda. Sırıtma. Lay lay lay lay lay lay. Lambaya püfte. Üfleme püfte. Haçan suya zam gelmiş, sonunda evlere de zam getirirler. Haçan gelmiş suya zam, her yere zam gelir, hiç merak etme.
1: Lambaya püfte. Oh deme püfte. Yeter artık ter diyor kız.
0: Yetti garip, yetti canımıza be ya. Lambaya püfte be ya. Allah'ım ya. Ha bakalım, Allah gönlünüze göre versin. Warrior Plast yepyeni yerinde. Yazar ve düşünür Bekir Bekir Akoz'un dediği gibi, plastiğin doğada yeri yok, lakin hayatımızda yeri çok. Biraz sonra tanıtacağım Warrior Plast'ı. Ama ondan önce bir pazarancız dinleyelim şöyle. Raif de işte mola vermiş kahve içerken. Abi dedi, o morfen de pakini dedi, bir pazarancız rica etsem dedi. Dedim olur be, 4,5 euroya. Heh. Pazarancızdan halama şaba. Öğle yemeği mi yapıyorsunuz diyor halam. Yaptık yemekleri, sabah sabah bitti onlar. Soru sordum, hangi yemekleri söyledi hanımefendiler bugün diye, bildi arkadaşımız. Kral Radyo'dan kral dinleyicisine, krallara kraliçelere, sultanlara sultaniçelere şaba. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun, bizi dinlemeyen karpuz yesin. Kral efendiden şaba. Aydın Lefteriz'e şaba, Aydın Lefteriz'den Kral FM'e şaba. Pazarancız'dan Raife şaba.

Ali Başı Atilla Han kardeşim. Haşim abi yanımda, Yalın köyünden Hasan abim var. Haşim abi nasılsın, iyi misin diye başlamış mesajı. Sağ ol Atilla. Atilla Han, Ali Başı Atilla Han. Ne kadar güzel bir isim ya, Atilla Han. Yalmı'dan, köyünden Hasan abim var. Bir şarkı istiyor. Drama Köprüsü'nü çalabilir miyiz? Çalarız tabii canım. Niye çalmayalım? Drama Köprüsü mü? Yalınlı Köprü. Hangi köprü? Yalın, Yasıköy Köprü. Hangi köprü be? Dramanın içinde yaparlar pazar. Tamam be Atilla be ya. Kral Efendi'den Yalınlı'ya şaba. Kral Efendi'den Annedi Markos. Ayhan Duban.

Raif Pazarancı Selanik'te çalıyor bilesin. Hafta sonları falan orada. Horya Plus, Terk Plus işbirliğiyle 17 senelik mutlak tecrübesiyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde Karahasanet Marketi'nin hemen bitişinde istikballi arasında. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi olan Sterk Plast'ın da ana bayisi Romanya'dan. Orada dinleyen dinleyicilerimiz de vardı. Dinliyorlarsa kolay gelsin. Romanya'ya da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre için mutlaka Horya Plast'la çalışın efendim. Ve artık mağazasında, dükkanında perakende satışlar da var. Ne demek? Gidip mağazasından alışveriş yapabilirsiniz. Çok büyük, çok geniş bir mağaza var efendim. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazada, perakende satışlarda bulabilirsiniz. Horya Plast'ta, Instagram'da Horya Plast Cash & Carry. Takip edin, istifade edin. Orada bütün bilgiler var. Lay lay lay lay lay. E-mail olarak ister kelas@gmail.com 693-3168-949 2541-021-404. E-mailler, telefon numaraları ve adres, yeni adresi Instagram'daki sayfasında bilgi olarak var. Horya Plast, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı siyah plastik kaplar, plastik poşetler, torbalar, sakulolar, yaz sezonu için plastik masa, sandalye ve tabureler, en son model 2026 model. Yeni geldi. Çeşit çeşit, boy boy, renk renk. O güzel bahçeleriniz, güzel çiçekleriniz içinde çok renkli ve çok çeşit boyda saksılar da var efendim. Yapmanız gereken Horya Plast Koyunköy'üne gidip yakından görebilirsiniz. Horya Plast'ın bütün ürünlerini. Barış ve Bekir, kolaylıklar diliyorum. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İnsan bu kadar mı güzel bir şarkı seçebilir? Tebrik ederim. Arada böyle güzel şarkıları bize hatırlatın. Sırıtma.

zamanlar böyle kasetleri geri geri alıp bu şarkıları dinliyorduk. Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu. Tebrik ederim hanımefendi. Müthiş bir seçim olmuş bu şarkı.

Nilüfer'in bu güzel şarkısına ancak Tarkan eşlik edebilirdi, değil mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Güzel temennileriniz ve dilekleriniz için de bizi dinleyen inşallah sevdiğine kavuşur. Ayhan Sıracığım için de gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Bak şarkı neler diyor. Of of. Eski aşklarınıza göndereyim mi şarkıyı, ister misiniz?

Yasin bu güzel şarkıyı Mesut Kaptan'ın bütün grup elemanlarına armağan etti. Firuze. Böyle güzel şarkıyı araya girdiğim için beni affedin, tekrar başa alıyorum.

güzel söyledi ama değil mi? Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursa yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze. Anlat bakalım bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller. Ey, sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu.

0: Τάνρε.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Κρόλ FM News, Ρεκλιανάρ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
7: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
9: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
8: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
9: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
8: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
10: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
11: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
10: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
11: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 831. Santi.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
0: Yalın'da dinleyen dinleyicilerimiz ve Yasuko'da dinleyen dinleyicilerimiz Yalın'da dedim Ali Paşa Atilla Han. Drama Köprüsü'nü istediler o güzel türkü. Ben de dinletiyorum efendim.

Eski türküler, eski Rumeli türküleri harika. İzzet Altınmeşe ile devam ediyorum. Esmerim biçim biçim. La la lay. Bu güzel türküden sonra Tosteki Tubomo ve oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Esmer.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

Hani Kendro'da 8500 euro 4 saatliğine. Naif, seni buradan Almanya'ya kadar koştururum. O kadar para verilir mi lan 4 saatliğine? Sen o 8500 euroyu bana ver. Bir sene sana program yapayım bu oğlum. Yen pazarınca sen Zafir İsmail Az gelecek. Ha gelsin daha bakalım. Ha gelecek de bakalım. Ne zaman geliyor bunlar? 2027'de. Oho. 7. ayın 15'i 2027 Haziran'da. Raif. Hırpalarım bak seni çocuk. Program bitinceye kadar eşlik edersin. Senin için programı uzatayım. Aşama kapayın programı, ne demem. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Emniyet kemerini takılı. Kopçaları bas. Azıcık camı aç. Azıcık aç camı. AOX maçlarını Bobo'da izleyebilir miyiz diye Yasin sormuş. Tabii ki izleyebilirsin. AOX'un maçlarını da izleyebilirsin. Dünya Kupası'nda izleyebilirsin. AOX'un maçlarını da veriyor Bobo. Biz yetişiyoruz mu maçlara diye. Nasıl yetişiyorum maçlara? O maçlar ne zaman başlayacak ki? AOX'un maçlarına var da çıkmadı herhalde öyle bir şey. Sağ ol aşım aga, sıcaklıyoruz buralarda. Olacak be kardeşim, yani şimdi sen mangalın başındasın. O müthiş lezzetleri hazırlıyorsun yine. Sigaretin dosttaki tubomu Seydan Ediriz Bekirli'de. Candan ciğerden dost. Helal olsun be Seydan'ım. Alex Eligoto Radyofonu. Alex. Azıcık hoşaf iç orada bakayım Seydan'ım. Benim için de iç. Allah'a emanet, yarın görüşmek üzere. Orhan Tuna Paris, teşekkürler agam. Hepimiz, cümlemiz Allah'a emanet olalım. Zira başka kimseciğimiz yok. Bir arkadaşım diyor diye bizim Allah'ı unutmamız, Tanrı'yı unutmamız pek o kadar önemli bir şey değil. Lakin o bizi unutursa...

Onu da sen bul gelsin. Benim çok Türkiye'li dinleyicilerim var. Steki'nin Türkçesini söylesene. Türkiye'li dinleyicilerim Yunanca bile öğrendiler. Arzu Hanım çatır çatır konuşuyor Yunanca'yı. Recep Agam, Ömer, İngiltere. Nedim değiştir takitayı, değiştir takitayı. Eski takitacılar da yok gelsin. Terminatör. Asıl bir dinleyicim yazdı. Daha doğrusu sesli mesaj gönderdi. Haşim Aga dedi, sakın dedi Forologi Dilosu yapma gitmeyesin dedi. Dedim dayı hayırdır. Eti püf dedi.

Lay lay lay lay lay. Ot elektrikçisi Elektrologos haftaki nöten Ahmet Sami Ustam. İki tane yeni klima makinesiyle efendim. Klimaların sıvılarının kontrolü, klima temizliği ve bütün bakımını yeni iki tane makinesiyle yapıyor. Her türlü araçlarınız için. Tomofil, Pullman, Astiko, Fagana. Fagana'cı Yusuf. Bak Arzu Hanım yazdı. Ne haris esas ya matakego elinika. Bak. Yaşa kız Arzu. Bravo. Şikayetir ya Arzu. Lal lal lal. Fagana'cı senden kaçmadın mı ya? Efendim abi buyur dedi. Bir dava mı var, bir şey mi var dedi. Yok be oğlum sende. Hazır tapanca. Sami Ustam diyorum. Fagana'lardaki klimalara da bakıyor diyorum. İkustis oktay şoktan vuruyor. Benzinci aralım bir dizin yanında. Ahmet Sami Ustam Gökçeler'den. Vallahi tebrik ediyorum ustamı. Çok da güzel dükkan yapmış. Güvenli sürüş ve yolculuklarınız için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami. Yeni klima makinelerini mutlaka deneyin. Veriş bitler için bile.

Kral FM'den Faganacı Yusuf'a ve Şükrü'ye şaba. Eki Panselino Vrechi Asteria Astu, Astu. Sami Ustacığım kolay gelsin. Instagram'da sam.electration olarak da takip edebilirsiniz. 693-979-2743 de telefon numarası. Sizin sesiniz İdiki Şaşfuni, Your Voice, Oyreştime, Tvoid Glass. Hep çayını söyledim. Radyo Kral'daydınız. Ben Haşim Çolak ile olan birlikteliğiniz bugünlük sona erdi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah gönlünüze göre versin. Tanrı'ya emanet olun. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığımız yerde.

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemekte.

kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden.